şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Doğan canlı yayında başlıyor.

0: Kafadan canlı yayında en iyiler.
1: Alo.
2: Alo.
1: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Günaydın Nilsu.
1: He?
2: Nilsu ben.
1: Nilsu. Evet duyuyorum. Hoş geldin. Nilsu nereden arıyorsun?
2: Adana'dan arıyorum.
1: Ne güzel. Ne iş yaparsın tanıyalım.
2: Ben satışçıyım özel bir firmada.
1: Güzel. Nedir satışını yaptığınız ürün marka vermeden?
2: Yani şöyle ürün cinsi de söylersem çok anlaşılabilir.
1: İpucu ver o zaman.
2: Yani şey, altyapı inşaat ürünlerinde kullanılan, işlerinde kullanılan ürünler.
1: Hiç, bir şey anlamadım. Altyapı inşaat. Ne?
2: Aynen ama.
1: Su borusu.
2: Çok inşa olurum. Ay evet.
1: Tamam ne oldu? Kişimdi yani.
2: Yok şimdi Adana deyince tek marka vardı o yüzden.
1: Vay vay vay vay vay. Peki Nilsu, nedir hayattaki en büyük başarın su borusu dışında?
2: Ben umarım yani şöyle ben hayatımı sıfırdan kurma noktasında çok başarılıyım ve bunu hayatımın birçok noktasında, birçok anında ve en sıkışık olduğum anlarda yeniden yapabiliyorum. Şöyle detay ve özet anlatmam lazım.
1: Lütfen.
2: Nasıl yapacağım bilmiyorum.
1: Ne oldu?
2: Çok toksik bir ilişkiden çıktım. Çalışmamı istemeyen, işte sosyal hayatımın olmasını istemeyen, çok korkunç yani iyi yönleri olduğu kadar kötü yönlerinin daha fazla olduğu, çok toksik, bitirmesi zor, şiddetli geçimsizlik boyutunda. Çok zorlu ve evlilik yolunda giden bir ilişkiden çıktım.
1: Tam da az önce bahsettiğim şeyin
2: tam üstüne geldi.
1: Üstüne geldi evet.
2: Evet. Nasıl yani nasıl ayrılacağımı bilmiyordum. Ayrılsam ne yapacağımı bilmiyordum. Nasıl sıfırdan başlayacağımı bilmiyorum. Kariyerime çok uzun bir süre ara vermişim. Bir sene benim çalıştığım sektör için bir sene. Çok uzun bir ara. Nereden nasıl başlayacağımı bilmiyordum. Asla hiçbir fikrim yoktu. Ama bilmiyorum nasıl yaptığımı da bilmiyorum Doğancan. Ankara'da yaşıyordum. Adana'ya taşındım. Burada işe başladım. Evet. Üst mevki bir pozisyonda işe başladım.
1: Bir dakika ilişkinden dolayı mı bunu tercih ettin peki?
2: Evet yani Ankara'da yaşamak istemedim.
1: Hayır Adana'da mıydı bu adam?
2: Hayır Ankara'daydı.
1: Ha ondan sonra sen uzaklaştın.
2: Evet,
1: tamam
2: Ankara, evet.
1: Anladım.
2: Ankara'dan çıktım çok yani çok planlıydı ama ani bir karardı. Bir anda bütün bir hışımla bir hafta içinde bütün eşyalarımı topladım.
1: Başlarım böyle aşkın ızdırabına deyip.
2: Aynen öyle.
1: İyi yapmışsın. Tamam yani işte bak az önce bahsettiğimiz insan işte bu yollardan geçince o kararları alabiliyor. Bazen
2: evet.
1: İşte duygusal evet. Durumlarda makul ve mantıklı adım atamamayı çok anlıyorum ben. Çünkü yani çok aklınla düşünemez halde oluyorsun. Çünkü manipüle de ediliyorsun o esnada.
2: Kesinlikle ben hatalıyım ben suçluyum yani ben gitmek noktasında da yanlış bir karar veriyorum. Bu noktaya defalarca kez geldim.
1: Evet onun yüzünden ama işte yani.
2: Tabii yani evet manipüle edildiğimi farkında ve manipüle edilen bir tiptim ben. Yani manipüle edildiğimde farkındayım ama çok aşıktım.
1: Evet.
2: Çok aşıktım. Ama aşk tek başına yetmiyormuş. Acı tecrübelerle öğrendik.
1: Geçmiş olsun.
2: Şu tecrübe ettiğim en önemli şeylerden bir tanesi şu. Evet dediğim nokta mesela doğru. Fedakarlıklar yapılır. Bunlar karşılıklı olduğunda da çok da keyifli olur.
1: Tabii ki.
2: Ama fedakarlık eğer kişinin kendinden çok fazla ödün verme noktasına geliyorsa onun adı fedakarlık değil çok özür dilerim enayilik.
1: Evet yo dümdüz salaklık.
2: Evet.
1: Yani hepimizin yaşadığı türlü dönemler bunlar. Evet. Neyse o yüzden hani şey yalnız değilsin bacım bu bir. İkincisi bazı şeyler de ne yazık ki deneyimlenmeden öğrenilmiyor. Yani evet bu doğrudur bu yanlıştır diye konuşuyoruz. Belki sen bu ilişkiden önce de etrafındaki insanlara kim bilir hangi konuda akıllar veriyordun. Ondan sonra ya, neye maruz kaldın?
2: O yüzden yani yaşamadan ölmüyormuş.
1: Evet. Geçmiş olsun. İnşallah bundan sonrası senin için çok daha güzel olsun. Sağ ol.
2: Çok zor oldu.
1: İyi olur. Kızdı yeter hadi Allah Allah.
2: Tamam ya.
1: Anladık evet. Peki bu arada çalıştığın yerin adının baş harfi P mi?
2: Hayır değil.
1: Ha orayı yazmışlar da 3-5 dinleyicim orada çalışıyor kesin diye. Bak anlamamışlar. Boru deyince herkes anlar dedi.
2: Ay neyse ki çok sevindim.
1: hadi gelsin sabah enerjimiz.
2: Günaydın. Süper
3: FM. Her tekrarında yıkıldık aşk etrafında. Üzülme diyorlar bir de hiç dokun.

0: Doğan canlı yayında en iyiler.
1: Doğan Can, sıkılıyorsan görevden affını istesen de kurtulursun yazmış birisi. İlay. Ay nereden de aklınıza geliyor?
2: Tamam, başka bir telefon alalım hemen. Günaydın.
3: Günaydın.
2: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
3: Handan ben, Bursa'dan arıyorum.
2: Handan, hoş geldin. Tanıyalım, ne iş yaparsın?
3: Benim bir güzellik merkezim var zaten. Aradım. Benim hayattaki en büyük başarım kendi işimi yapıyor olmak.
2: Güzel. Ne kadar zamandır?
3: 4 yıldır kendi yerimi işletiyorum. 14 yıldır bu işi yapıyorum. Ha. Başkasının yanındaydım. Çok uzun bir süredir.
2: İşi öğrendin, dedin ki ben niye başkasını zengin edeyim? Canım böyledir bu süreç. Sonuç itibariyle çıraklığını yapmadığın bir işin ustası olamazsın sonuçta.
3: Ya mutlaka, ama ben kendi eşimle evleneceğim zaman sözümün olduğunda bile o gün bile çalıştım. İzin vermemişlerdi. O gün de çalıştım. Saat böyle akşamüstü artık en son işimi bitirip çıktım ve hani kendi sözüne son noktada yetiştim.
2: Ana.
3: O yüzden bence en büyük başarı insanın kendi sevdiği işi, kendi işini yapıyor olması.
2: Doğru, evet. Ne var güzellik merkezinde? Hangi işlemleri yapıyorsunuz? Lifting, ipek kirpik, tırnak. Bunlar var mı?
3: Ya var, evet. Zaten hani en çok ipek kirpik yapıyorum. Ben zaten tek çalışıyorum. Ekstra biriyle de çalışmıyorum.
2: Öyle mi? Ha.
3: Evet, evet.
2: Şey var mı, lazer mazer?
3: Evet, o da var.
2: Ay, o da çok şey ya.
3: Valla 14 yıldır yaptığım için artık o kadar alıştım ki. O kadar hani bana keyifli geliyor yaptığım iş.
2: Ama neler görüyorsun, kim bilir. Neyse, boş ver. Allah kolaylık versin bacım. Ne kadar tırnak? Tırnak ne kadar?
3: Tırnak 1000 lira ya, bir şey değil.
2: Ne, protez tırnak mı?
3: Evet.
2: Ha. Bilmiyorum ben şeyini. 1000 liraysa o zaman bir parmak 100 liraya geliyor.
3: Yani parmak hesabı yapıyorsak evet.
2: İyi, kolay. Bilmiyorum hanımlar, 1000 lira iyi mi kötü mü? Siz söyleyin, ben o işin rahiç piyasasını
3: vallahi
2: bilmiyorum.
3: Hemen sana düşer yorumlar.
2: Peki, Allah kolaylık versin. Bereketli işler diliyorum.

0: Virgin'den canlı yayında en iyiler.
1: Hadi siftahımızı atalım. Alo.
2: Alo. Selamünaleyküm.
1: Aleyküm selam. Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Ankara'dan Mehmet ben, Doğancan.
1: Hoş geldin Mehmet. Ne yapıyorsun? Yoldasın, işe gidiyorsun.
2: Doğancan. Yoldayım. Şu anda durdum. İş yerine gidiyorum.
1: Ne iş yaparsın?
2: Ben bakan memurum. Devlet memuruyum Doğancan.
1: Bakan dedin.
2: Yok, bakanlık diyecektim. Şimdi
1: bakanlıkta çalışıyorsun.
2: İsim vermek istemedim. Ondan dolayı memurum diye geçiyorum.
1: Ay, o kadar meraklısı değiliz ki zaten. Senden bağımsız yani, o alanla alakalı. Neyse. Evet Mehmet, nedir acaba senin başına gelen? Hadi bakalım. Akraba terörü bugünün konusu.
2: Şöyle Doğancan, benim sıkıntım hanımın kardeşi ve babasıyla.
1: Yani baldızın ve kayınpederin.
2: Aynen öyle Doğancan.
1: Ne oldu?
2: Bunlar yaklaşık bir 3 hafta kadar önce oldu bu olay. Bu nasıl söyleyeyim sana, ben bilgisayarcıyım ayrıyetten. Bunun işte kayınpederin bir telefonunda bir olay vardı. Bir şey vardı yani, yapamamışlar.
1: Evet.
2: Ondan sonra ben de yaptım böyle. Sonra eşime söyledi. Ben dedim, eşim dedim, bu hani biraz teknoloji özürlüsüdür, bundan anlamaz şeklinde söyledim. Ondan sonra tam bunu kardeşli kapıdan içeri girdi, bir laf attı biliyor musun? Ondan sonra dedim, o ne dedi falandı filandı. Olaylar oradan oraya, oradan oraya gitti.
1: Sen bunu kayınpederin için mi söyledin teknoloji özürlüsü diye?
2: Yok, eşim için söyledim.
1: Ha, tamam, kime ne?
2: İşte kime ne? Ondan sonra olaylar biraz karıştı etti. Geçmiş olaylar falan vardı, açıldı. Kayınpeder bana diyor ki, o diyor, ben diyorum ki bizim eşim de benim arama giremez diyorum. O kimmiş falan diyorum. Kayınpeder diyor ki, biz, o diyor kardeşidir diyor, size karışabilir diyor. Ama diyor sen diyor onlara diyor karışamazsın diyor. Bana bu şekilde söyledi. Ben de karışırsın, karışamazsın, karışırsın, karışamazsın. Hızır hızır Yunus dedi.
1: Tam onu diyecektim ha.
2: Ondan sonra kalktı, beni dövmeye kalkıyor.
1: Dövmeye mi kalkıyor?
2: Aynen. Bir de öyle bir şey var ki Doğancan, o dolap şeyini açmış. Kayınvalidem tutuyor şeyi falan. Ondan sonra tutmuş oradan. Bak, bıçak mı alacaktı? Ne alacaktı?
1: Aa.
2: O kadar sinirlendim ki Doğancan. Yani artık görüşmüyorum zaten ikisiyle.
1: Peki bu olaylar yaşanırken eşin yanında mıydı? Yok.
2: Yanımdaydı. Aldım çoluğu çocuğu. Eşimi de aldım.
1: Tamam, o ne dedi peki? Yani onun sonuçta onun kardeşi babası. Onun müdahil olması lazım.
2: Ya sen diyor geçmiş konuları açtığın için diyor haksızsın diyor.
1: Ama evet. O da ne yapsın? Bir tarafta babası, bir tarafta kocası. Şimdi kime ne dese öbür taraf yani, sıkıntı.
2: Şimdi şöyle tamam, hani bir sözlü atışma olabilir, şeyler olabilir ama iş, ben 33 yaşında bir çocuk babasıyım. Yani sen kimsin? Hayırdır yani ya? Sen kimsin yani? Sen
1: eşinin babası. Bence de uslup doğru değil ama Mehmet, sanki orada biraz hani ateşe körükle gidip harlamışsın sanki.
2: Ama yani Doğancan, bana hani şöyle.
1: Yani doğrudur deyip geçsen ne olacak? Sen ne koca adamla tartışmaya giriyorsun? Ne gerek var? Belli ki hani usluptan anladığım kadarıyla hani orada böyle sağlıklı iletişim kurabileceğiniz bir iletişim şekli yok. O yüzden ya ama sende de var bir şeylik yani.
2: Var Doğancan, yok demiyorum, var ama işte hani. Sözlü olarak bana şey yapsa tamam ama benim üstüme böyle bir fiziksel şiddete kalkması zaten bütün ipleri kopardı zaten.
1: Evet ama işte sen kimsin bakış açısı doğru değil orada. Yani el mahkum günün sonunda, öyle bir pozisyon ki bir tane ana var, bir tane baba var. Bir şekilde iyi geçinmek durumundasın.
2: Ben onlara bir şey demiyorum Doğancan.
1: Allah'tan. Bir de desen ne diyeceksin hazır idi Yunus idi. Yer misin yemez misin?
2: Bilsem daha söylenecek çok şey vardı. Hani ben üstün körü anlattım, yayında çok uzamasın.
1: Mesafe koyacaksın o zaman.
2: Aynen öyle, 2 haftadır ne görüşüyorum.
1: Sana
2: ne
1: kalmıştı, sen teknik servis misin, koşa koşa gidiyorsun.
2: Yok hayır, bizim çocuğumuza kayınvalidem bakıyor, eşim de çalışıyor ondan dolayı.
1: Onlar sizin hayatınızı kolaylaştırırken iyiydi ama sen kimsin ki diyorsun şimdi de.
2: Yok.
1: Bir tane bakıcı tutsan, bir tane bilmem nereye yollasan dünya para vereceksin.
2: Öyle ya, benim çocuğuma Allah razı olsun, ben kayınvalidemle aramda bir sorun yok ama işte bu...
1: Ama bir alana bir bedava, kayınvaliden iyi ama kayınpederin kötü olamaz, onunla da iyi geçineceksin, yapacak bir şey yok.
2: Hayırlısı diyelim Doğancan.
1: Neyse, sen kendini de sorgula biraz Mimit. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
2: Herkese günaydın diyorum.
1: Günaydın. Dur, mesajlara yeni baktım. Doğancan dediğin gibi kesinlikle abi normal değil yazmış. Biraz daha konuşsaydın sana da sen kimsin ulan bilmem ne diye girecek bence Doğancan, sus artık yazmış Alper. Ben karısının yerinde olsam çoluğu çocuğu alır giderim valla. Kendinde sıkıntı demiş Aşkın Hanım. Minnet duygusu yok. Kaynanam iyi diyor bir de. Kayınpedere sormak lazım bir de bu damadı yazmış. Adamın bütün gününü mahvettin Doğancan yazmış Nurşen. Ben ne yaptım ya? Allah Allah arkadaşlar. Gerçekler acıdır, anlaman lazım.

0: Virgin'den canlı yayında en iyiler.
1: Alo.
2: Alo.
3: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Günaydın Doğancan. Ayşegül ben.
3: Hoş geldin Ayşegül. Nereden arıyorsun?
2: Hoş buldum. İstanbul'dan arıyorum. Çocukları okula bıraktım. Eve dönüş yolundayım.
3: Rahat rahat dedikodumuzu yapalım.
1: Evet.
2: Aynen öyle Doğancan.
3: Bakalım. Akraba terörü bugünün konusu, ne geldi başına?
2: Anlatıyorum hemen. Yeni evlendiğimiz senelerde aile apartmanında oturuyorum tabii ki.
3: Kocanın ailesi.
2: Üst katımızda eşimin amcasının boş böyle inşaat şeklinde harçlı marçlı bir dairesi var.
3: Tamam.
2: Tabii bunu satmak istediğini söylüyor. Miras malı hala tapu defterinde falan. Eşim ve kayınpederim almak istedi. Biz de dedik ki tamam alalım, düğün takılarımızı verdik, aldık. Sonra aradan 3-5 yıl geçti.
3: Ev kimin üstüne alındı? Kayınpederin mi, eşin mi?
2: Ay yok, hiçbir sözleşme mözleşme hiçbir şey yok.
3: Nasıl? Amcaya öyle parayı verdiniz, o da dedi ki ev sizin artık.
2: Verdik, gönderdik. Dedik ki artık ev bizim.
3: Tapuya gidilmedi ama. Zamanlar. Tapu?
2: Hayır, hayır.
3: Kız siz salak mısın?
2: Tapu zaten kayınpederimin üstüne de değil. Dedenin üstüne daha.
3: Allah Allah. Ha, dede hayatta.
2: Sonra hayatta.
3: He, ölünce sonra, o artık senin sonra, gibi bir şey oldu. 5 yıl sonra dede öldü. Aynen. Amca da size şak diye bir hareket yaptı. He?
2: Yok. Keşke öyle olsaydı da dede hala yaşıyor.
3: Tamam. He.
2: Sonra amca bizi 5 yıl sonra aradı. Dedi ki ben size burayı 5 yıl önce bu fiyata sattım ama 5 yıl sonraki bunun fiyatı bu. Bana bu kadar daha ödeyeceksiniz.
3: Ya işte. Size bir şey söyleyeyim mi Ayşegül? O kadar iyi olmuş ki size. Ama bu yani bacım kusura bakma da akıl kârı bir hareket değil ya. Olur mu öyle şey?
2: Ama işte Doğancan ben söylememe rağmen işte kayınpederim kardeşim dedi, güvendi.
3: Oh, ona da iyi olmuş.
2: Neyse sonra. Neyse sonra biz dedeyi ikna ettik. Tapu dedede olduğu için dedik ki tapuyu biz üzerimize istiyoruz. Sonra bize tapuyu vermek için ne şart koştu biliyor musun? Dedi ki tamam ben sizin üzerinize tapuyu veririm ama eşim iki kardeş bu arada, bir görümcem var. Çok severim kendisine de, buradan selam olsun. Ama dedi ki tapuyu kardeşinle kendi üstüne alacaksın, başka da hiçbir hak talep etmeyeceksin.
3: Nasıl? İki kardeş bu daireye ortak olacaksınız, ortak tapu yapacağım dedi.
2: Bu daireyi size ortak tapu yapacağım dedi. Biz de dedik ki tamam olur, zaten hani kız kardeşi dedi ki abi al yeter ki tapunu al, ben böyle bir şey olmadığını zaten bilmiyorum. Neyse biz de onları katakülleye getirdik. Onlar bizi getirdiği gibi. Tapuyu ben kendi abimin üstüne aldım.
3: Ne?
2: Neden? Onu da söyleyeyim ama neden olduğunu. Çünkü dedik ki bunlar bize ileride dava açar. Amca zaten biraz...
3: Miras malı bölünebilir ama aile dışından biri olursa bir şey olmaz.
2: Evet.
3: Gerçi senin de hakkınmış o zaman, raicinde vermişsin altınlarını, düğün takılarını, almışsın o daireyi.
2: Tabii. Bütün takıları.
3: Kendi erkek kardeşinin üstüne mi aldınız o daireyi şimdi?
2: Evet. Kendi erkek kardeşim.
3: İnşallah ondan da bir yamuk yemezsin.
2: Yememek için daireyi sattık.
3: Sattınız.
2: Sattık.
3: Ne zaman?
2: Yaklaşık 3 yıl önce biz de tekrardan daireyi sattık. Kendimize başka bir yerden bir daire aldık ki ileride sorun yaşamayalım diye. Onlar hayattayken bile böyle kazık yediysek.
3: Evet dedik, peki amcayla bu şeyden, pazarlıktan sonra iletişiminiz ne oldu? Görüşüyor musunuz?
2: Şöyle yani görüşmüyorduk. Zaten kendisi bir 5-6 yıl önce vefat etti. Ama onu mezara indiren yine benim eşimdi. Yani yine o amcanın görevine gitti. Oğluyla karşılıklı olarak.
3: Ya para hırsı çok fena bir şey ya. Bak hala daha mesela kaç yaşına gelmiş insanlarda bunu görüyorum bir de. Artık böyle atıyorum 80-85 hani oralarda bile hala daha böyle mal, mülk, para, pul üzerine kendi evlatlarına eziyet eden ya da işte kardeşleriyle bu yüzden işte türlü sıkıntılar yaşanıyor. Lan gideceksin, lan gideceksin. Ha ben demiyorum ki hakkı olmayan insanlar gelsin çöksün. Bak mesela ne kadar çirkin, Kadir İnanır'ın Allah rahmet eylesin vefatından sonra toplanmışlar, gitmişler. Adamın bir kere halini hattını soran yok. Hiçbir yaralı parmağı bir teşaşür etmemişler. Ama o benim işte öyle. Ya ne kadar ayıp ya. Yerin dibine girsem de öyle bir şey yapmasam keşke. Yani insanlar Kendine hak görüyor bunu. O yüzden malım mı var derdim var diye bağlayalım. Bak seni de göreceğiz 85 yaşında yazmışlar. İnşallah öyle bir derdim olsun Sezgin. İnşallah o kadar apartmanlar dikeyim de hepsinin kapısının önüne gidip kiralarımın peşinden koşayım inşallah. Derya diyor ki vallahi hanımefendiyi alkışlamak lazım. Kazıklayanlar kategorisinde olduğunu açık açık söyledi vallahi demiş. Hayır. Buna bir şey denir Derya da onu yayında diyemem. Öyle bilmem neye böyle bilmem ne denir ona.

0: atma. Doğan canlı yayında en iyiler.
1: Haydi gelsin bakalım ilk telefonumuz. Günaydın.
2: Günaydın.
1: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
2: Günaydın, Fatma Nur ben.
1: Hoş geldin. Nereden arıyorsun Fatma Nur?
2: İstanbul'dan arıyorum.
1: Ne iş yaparsın?
2: Sağlık çalışanıyım.
1: Kolay gelsin. Gelelim konumuza. Nedir en büyük hatan Fatma Nur?
2: Şimdi şöyle. Benim güzeller güzeli kocamın beni uyardı ama benim dinlemediğim annesiyle alakalı bir konu vardı.
1: Aa.
2: O konudan dolayı çok pişmanım.
1: Ne oldu mesela?
2: Mesela ilk evlendiğimiz zamanlar işte anneme sırrını paylaşma, anneme fazlasıyla güvenme, işte lafını söyleme, bak sonra bir yerde gider söyler üzülürsün gibi şeyler söylüyordu.
1: Ha.
2: Ben de diyorum ki herhalde beni denemeye çalışıyor. Yani annesi için kim böyle bir şey der ki yani?
1: Bu arada evet, ben de onu bir garipsedim yani. Başta ama şimdi kimse de bence bununla ilgili böyle büyük konuşmasın. Adamın da bir bildiği var demek
2: yani,
1: ki. Çünkü ana var, ana var.
2: Aynen. Aynen öyle. Öyle bu da hep garip. Aslında tabii ister istemez böyle paylaşımlarımız oldu. İşten çıkarım, ararım. O beni arar böyle. Hep konuşma konuşma. Sonra saçma sapan bir konuda bir dedikodusunu duydum. Sonra demez mi bir de bana bu söyledi diye. Ben dedim ki onu ben böyle söylemedim ki. Sonra biz girdik ağır savaşla. Ondan sonra eşim de bana dedi ki ben de şişirimden ağladım. Eşim dedi ki ben sana demedim mi dedi. Demedim mi ben dedi. Hangi çocuk dedi annesini kötüler ya da böyle bir şey söyler. Ağla ağla biraz da ağla akıllanırsın dedi.
1: Değişik. Bilmiyorum, demek ki yapısı öyle. Bazı insanların çünkü huyu huydur çıkmaz.
2: İki katramlı.
1: Yapacak bir şey yok. Neyse, en azından bazı şeyleri deneyimlemeden anlamıyor insan. Sen de bundan sonra o gerekli mesafeyi korursan yapacak bir şey yok yani, artık olan olmuş.
2: Artık koruyorum, bayağıdır mesafeyi
1: koruyorum. Peki Fatma Nur, hadi gelsin sabah enerjimiz.
2: Günaydın.

0: Virgin'den canlı yayında en iyiler.
1: Hemen diğer telefonumuzu aldık. Günaydın.
2: Günaydın Doğan'cığım.
1: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
2: Hatice ben.
1: Hoş geldin. Nereden arıyorsun Hatice?
2: Ben Ankara'dan arıyorum.
1: Şöyle bir notlarıma baktım. 4 telefon almışım. 4'ü de hanımlardan oluşuyor.
2: Bayanlar kulübü bugün.
1: Evet. Ya da kadınlar hamamı da diyebiliriz.
2: Olabilir.
1: Evet Hatice. Nedir acaba senin en büyük hatan? Buyur.
2: En büyük hatam okul bittikten sonra formasyon alıp öğretmenlik için uğraşmamak.
1: Ne yaptın peki?
2: Ya ben özel bir firmada kalite yöneticisi olarak çalışıyorum. Hani işimden memnun muyum? Memnunum. Ama çocukları olduktan sonra keşke öğretmen olsaydım dedim. Ha,
1: en azından daha derli toplu düzenli bir rutinim olurdu diye söylüyorsun.
2: Aynen. Yani çocuklar evdeyken evde olurdum. Onlara göre okulumu düzenlerdim. Ders programımı ayarlardım.
1: Evet ama şimdi henüz gelmedi ama geleceğinden adım gibi emin oldum. O mesajlardan yola çıkarak şimdi sana şeyi söyleyeyim. Formasyon alsaydım, öğretmen olsaydım falan diyorsun ya. İşte kolaydı o işler bacım diyecekler sana muhtemelen.
2: Yok,
1: çünkü hayır şundan dolayı söylüyorum. Atamayla alakalı şu anda binlerce insanın büyük mağduriyeti var ya.
2: Evet evet. Ya şöyle ben 2011 mezunuyum. Benim arkadaşlarım okul bittikten sonra hemen formasyon aldı birkaç kişi mesela. KPSS'ye uğraştı. Atandılar. Yani keşke diyorum onlarla beraber ben de atılayım.
1: O dönem bu kadar büyük bir dert yoktu diyorsun.
2: Yani vardı ama yani en azından bir atanma şansım vardı.
1: Anladım. Bak şey yazmış biri. Daha önce devlete sırtını yaslamak istemiş de yazmış. Evet
2: yok,
1: tabii daha hayır yok. Sonuç itibariyle devlet memurluğu günün sonunda yani. Baktığın zaman tercih edilesi birçok yönüyle ama birçok yönüyle de falan filan. Evet peki teşekkürler. Hadi gelsin sabah enerjimiz Hatice.
2: Günaydın.
1: Günaydın. Ben aldım formasyon ama kullanmıyorum. Yazmış Demet. Tuğba, iki lisans bitirdim, formasyonum var ama atama işi hala nanay, 39 yaşındayım oho diye mesaj gelmiş. Bak, kolaydı o bacım öğretmen olmak, artık çok zor bu devirde diye Kübra mesaj yollamış. Geçen bir hanımefendi bağlanmıştı, 2011 mezunu, atanamadığından bahsetmişti diye bir mesaj var. Aa, evet.

0: Doğan Canlı.
1: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Doğan canlı yayında en iyiler.
1: Doğancan, ben öğretmenlik yaptığım yıllarda doğuda bir kız vardı. Durumları çok kötü bu kızın. Üniversiteyi kazandı, İzmir'e gidecekti. Ben de oraları biliyorum diye eşlik edebileceğimi söyledim. Yola çıktık. Burada kim yazmış bunu? Zeynep. O zaman otobüs parası 100 liraydı, verdik ama fark ettim ki kızda başka para yok. Bende de sadece bilet parasına yetecek kadar var, 100 lira. Bu kıza harçlık diye verdim, geri döneceğim. Dolmuştayım ama para yok, kara kara düşünürken arkadan bir amca 100 lira uzattı. Al kızım, lazım olur dedi. Ben de onu bilet parası yaptım tekrar ve kime anlatsam Hızır gelmiş diyorlar. Kız ya, adam görmüş sizin elinizde avucunuzdaki parayı, yazık demiş, öğrenci bu kızlar, destek olayım demiş. Her tuttuğunuza da Hızır demeyin. Hızır öyle bir şey değil bence yani. Babamın başına gelen bir olay. Annesinin evinde yatır olduğu söylenmişti annesi tarafından. Yatırın bulunduğu bölgeye gidilmemesi gerektiği de tembihlenmişti çocukken. Babam çocukken bir gece tuvalet için kalkıyor ve uyku sersemiyle o bölgede tuvaletini yapıyor. Bu sırada babama birisi kırbaçla vuruyor. Babam kardeşlerinin şaka yaptığını zannederek kim vurdu lan bana diye soruyor. Yaşlı bir dede, bir daha buraya işeme deyip ortadan kayboldu. Bunu söylüyor. Vurulduğu yer bir hafta kızarık kalmış. Babamın göbeğinin orada da hala büyük bir iz vardır diye Ankara'dan Gizem mesaj yollamış. Nasıl ya? Dede bir daha işeme mi dedi? Doğancan, merhabalar. Sana da musallat edelim isteriz. Doğum yılı bir de anne adı alabilir miyiz demiş Hüseyin. Aşk olsun. Bak, İsveç'ten Yasemin diyor ki, kardeşim rüyasında arabayla işe giderken keskin bir viraj geliyor ve virajı içten alıyor. Ve tam o döndüğü esnada beyaz bir kamyonla çarpışıyor rüyasında ve uyanıyor. Aynı gün işe giderken aynı viraja gelince aklına o rüya geliyor ve virajı içten değil dıştan yavaş yavaş alıyor ve tam o virajdayken beyaz bir kamyon geliyor karşısından.

0: Virgin canlı yayında en iyiler.
1: Haydi bakalım kim var hattımızda? Alo.
2: Alo.
1: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Günaydın. Doğancan. Safiye ben.
1: Hoş
2: Yalova'dan.
1: Geldin. Selam Safiye. Tanıyalım, ne iş yaparsın?
2: Ev hanımıyım Doğancan.
1: İyi, güzel.
2: İki çocuk annesiyiz.
1: Allah
2: mumcuyum. Daha önce görüşmüştük yine. Birkaç defa.
1: Hadi bakalım. Bugün öneri günü. Senle atalım siftahımızı. Nedir önerin, tavsiyen?
2: Evet. Güzel bir dizi önerebilirim. Herkese Doğancan.
1: Tamam.
2: Modern Doğu Masalları adı da bir dizi.
1: Modern Doğu Masalları.
2: Evet.
1: Ha, hiç duymadım ben.
2: Tavsiye ederim. Evet, bence izlemelisin.
1: Nedir?
2: Çok güzel.
1: Çok spoiler vermeden.
2: Vermeyeyim istersen ya. Yani.
1: Kız, neye göre açıp bakacağız?
2: Yani iki erkek çocuğu ve bir babanın hikayesini anlatıyor.
1: Bu bir film ama galiba. Baba.
2: Efendim?
1: Film mi, dizi mi bu? Ha, diziymiş.
2: Dizi. Ha.
1: Peki, sağ ol,
2: evet,
1: Safiye. Hadi
2: aynen.
1: Gelsin sabah enerjimiz.
2: Günaydınlar.
1: Günaydın. Ankara'dan Burak günaydın, selamlar. Doğancan kızımın doğum günü, kutlar mısın demiş Uğur. Hira, Hiracığım doğum günün kutlu olsun, nice yaşlara. Almanya'dan dinliyorlar. Benden naçizane herkese tavsiye... sonu ölüm olan şeyin mazereti olmaz. Kalp kırmaya değmez. Gideceğimiz yere aynı. Gülelim, eğlenelim, güldürelim. Az şikayet, çok şükür diye sevgili Atacan mesaj yollamış. Ama şey, şair Atacan değil ha, başkası. Ak saçlarımızı torunlarımızın taraması dileğiyle demiş. Alo.
3: Alo.
1: Günaydın.
3: Doğancan. Ankara'dan arıyorum. Ekslerim ben.
1: Ekslerimden derken?
3: Sigorta eksleri.
1: Eksperim beni, ekslerinden
3: yok.
1: Anladım. Aa dedim, benim Ankara'da hiç sevgili. İsim ne demiştin?
3: İsmini söylemeyin çünkü bir öneride bulunacağım. Onun için sıkıntı olmasın. Ankara'da sigorta eksleri deyince... Hmm. Belki bulabilirler beni anlattığım konudan sonra.
1: Ne olmuş?
3: Önerim şudur. Şimdi trafikte motosikletle kaza yaptıktan sonra motosikletli sürücüler bende bir şey yok diye diğer sürücüyü gönderiyorlar. Gönderdikten sonra araç sahibi olay yerini polis çağırıyorlar. Araç sahibi olay yerini terk ettiği için ona bir ceza yazdırıyorlar. Daha sonrasında avukat kanalıyla... Şikayette bulunuyorlar ve adamdan bir sürü para alıyorlar.
1: Evet, bunun benzeri bir arkadaşımın başına geldi benim de ne yazık ki.
3: Öneri olarak bunu sabah sabah aradım.
1: Ama ne olacak peki böyle bir durumda? Polisi o an çağıracaksın. Tutanak tutacaksın.
3: En azından elinden bir yazılı kağıt. Hı. Evraklarını alacak, ondan sonra motosiklet sürücüsünü gönderecek.
1: Evet, çünkü ne yazık ki iyi niyet suistimal edilmeye çok açık bu durumlarda. Bir evet. De bazen de bunu bilenler de var. Mesela sigortadan para almak için ya tabii insanların da hali durumu biraz sıkıntılı şu dönemlerde.
3: Evet.
1: Ama yani bu da şeytanlık yapmayı gerektirmiyor. Başka bir insandan acısını niye çıkarasın yani?
3: Yok, çıkarmıyorlar. Bu artık şirket olmuşlar. Ya bu artık belli bir şey olmuşlar.
1: Peki bu sebepten sen neden adını vermedin mesela? Sanki sövdün mü de? Ne oldu?
3: Şöyle, örnek vereyim, bu uyarıyı şimdi herkes dinlediği zaman o şirketler beni rahatsız edebilir. O yüzden dolayı gelip benim ofisimi bulabilir ismini verdikten sonra.
1: Tamam da bu yani devlet sırrı mıydı, bunu bilmeyen mi var?
3: Bilmeyen çok var mesela.
1: Gerçi ya, evet, bilmeyen yapıyor.
3: Bilmeyenler için bir tavsiye, işte bilsin diye buradan sesimi
1: evet.
3: Duyurayım dedim.
1: Efendim çok teşekkür ediyoruz ismini rica vermek ederim. İstemeyen dinleyicim. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
3: Herkese günaydın.
1: Günaydın.

Ne dinliyorsan olsun. Reklam. Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: canlı yayında en iyiler.
1: Hadi dan diye. Alo.
2: Alo.
1: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Şule.
1: Şule, ne haber? Yayında olup olmadığını anlamaya çalıştığın bir ses tonu var şu an. Yayındasın.
2: Evet. Şu an gerçekten onu çözemediğim için bu.
1: Şakkadana kaldım yayına. Hoş geldin. Nereden ararsın, ne iş yaparsın? Tanıyalım.
2: Ankara'dan arıyorum. Öğretim görevlisiyim.
1: Çok özür dilerim tüm laubaliklerim için. Nedir branşımız hocam?
2: Yabancılara Türkçe öğretiyorum.
1: Daha önce konuşmuştuk galiba.
2: Yok hiç konuşmadım.
1: Öyle mi?
2: İlk kez arıyorum.
1: Yine bir akademisyen bağlanmıştı. Yine o da Türkçe öğretmenliği yapıyordu yabancılara. Güzel. Zor da bir yandan değil mi? Çünkü farklı milletlerden yabancı öğrenciler de var. Yani herkes İngilizce bilerek gelmiyor sonuçta değil mi?
2: Tabii. Zaten İngilizce konuşmadan öğretmeniz gerekiyor.
1: Hayır, en azından hani bir azami ölçüde de olsa bir iletişim kurmak gerektiği anlarda hiç Türkçe bilmeyen bir çocukla farklı bir sürü milletten, farklı bir sürü dilden. Uyduruyorum mesela, Hindistan'dan bir öğrencin oldu mu?
2: Tabii ki. Şu anda da var bir diplomat.
1: Nasıl oluyor yani o?
2: Onlar iyi İngilizce biliyorlar. Ha. Ama mesela Çinlilerden İngilizce bilmeyenler çok yoğun gelebiliyor.
1: Evet.
2: Onlarla gerçekten iletişim kurmakta çok zorlanabiliyoruz. Bu bir gerçek tabii ki. Hani bizler tabii ki biliyoruz İngilizce iletişim kurabilmek adına. Ve bu gerçekten alternatif bir dil olmadığı zaman aramızda

0: çok zor geçiyor.
1: İşte onu diyorum hocam ben de yani. Evet tabii doğru. Ki. Peki bugün öneri tavsiye günü. Nedir acaba önerimiz?
0: Tabii ki benimki mesleki bir öneri olacak.
1: Evet.
0: Ben şu anlamda çok zorlanıyorum. Bizlere gelen öğrenciler tabii ki sıfır gelmeyebiliyorlar. Yani maruz kalıyorlar bile. Ve öğrenip geliyorlar.
1: Muhteşem Yüzyıl izlemiş oluyorlar.
0: Evet.
1: Öncesinde falan.
0: Ya evet. Da bazı şeflerimiz izlemiş oluyorlar.
1: Bazı?
0: Ve sonrasında şeflerimiz var televizyonda, biliyorsunuz.
1: Evet doğru.
0: ya da kendi çevresinden öğrenip geliyor. Fakat bizim kendi ülkemizde şöyle bir sıkıntı var. Bizler onları anladığımız zaman yanlışlarını düzeltmiyoruz. Bu yanlış öyle yerleşiyor ki. Biz ne kadar anlatsak da bu yanlışı düzeltemiyoruz.
1: Mesela en spesifik yani şu gibi şeyler oluyor dediğin.
0: Yani mesela öğrenciler gülüyorlar. Mesela şöyle bir fiil. Çalışmak eylemi bizim dilimizde. Ama tamam. Onlar iş kelimesini de eylem gibi düşünüp bunu şimdiki zamanla birleştirip bizim çok absürt bir yere giden eylemi kullanıyorlar çalışıyorum yerine. İş değil.
1: Bizim çok hani, iş.
0: Hayır. Onun yanına yorum getirin mesela.
1: Ha, işiyorum.
0: Evet.
1: yani karşısındaki Türk bunu anlıyor veya sempatik bulduğu için tamam anladım ben seni deyip gülüp geçiyor, düzeltmiyor diyorsun.
0: Evet öğrenci.
1: Ben ne düzelteceğim, çok da umurumda. Anladım mı anladım. Benim bir tane arkadaşım var, Kadir Ezil'de, görmüşsünüzdür belki hocam. Kadir'in de Türkçesi evet. Çok böyle hani o Türk olduğu halde çekim eki işte ne bileyim fiiller ekler vesaire burada sıkıntı yaşıyor sürekli. Konuşurken mesela ben onu anlıyorum ve artık hani kabul ettim. Hani o da öyle diye bakıyorum. Fakat bak işte burada ne kadar enteresan değil mi? Biz en basitinden bir İngilizce konuşmaya çabalarken her şeyine çok dikkat ederek konuşmaya çalıştığımız için konuşamıyoruz ama yabancılar da öyle değil yani. Kelimeleri bırakıyor ortaya, sen anlıyorsun zaten ne demek istediğini.
0: Evet, bu bizim kendi dilimize ve kendimize bakış açımızla alakalı aslında. Mesela onlar, biz onlarla konuşurken gerçekten yetersiz konuştuğumuzda asla anlamadıklarını ifade ediyorlar ve bunu hep böyle çok net bir şekilde bize söylüyorlar. Ve biz dediğiniz gibi bir kaprise, bir böyle kasılma durumu yaşıyoruz. Ama bir yabancı merhaba dese, bizim kendi ülkemizde o kadar gerçekten bir misafirperverlik hakim ki hemen kucaklayıp merhaba
1: diyor. Bir de şey de oluyor ya, yani uyduruyorum. Adam Japon, senle Türkçe konuşuyor. Sen bundan gurur duyuyorsun. Lan diyorsun adam
0: evet. Tavuk kalkmış.
1: Yani öyle bir milliyetçi bir yerden bir duygu da var bence onun da etkisiyle. Ama derdini anlatıyor mu? Ne istediğini anlıyor muyum? Tamam yeter. Sanki Türkiye'de o doğan herkes mükemmel bir Türkçe konuşuyormuşçasına. Peki hocam.
0: Yani.
1: Teşekkür ediyorum. Evet, gelsin sabah enerjimiz.
0: Herkese ve benim güzel ülkeme günaydın.
1: Günaydınlar efendim. Onun da derdi o işte ne yapsın kendi alanıyla ilgili bir şey söyledi. Mesajlarınızı görüyorum da arkadaşlar. Ne olsun istiyorsunuz sonuçta ne eğlenelim diye yapıyoruz bu programı. Dolayısıyla herkes kendi bak Doğancan öğretim görevlisi olduğunu duyunca ne kadar kibar konuşmaya başladın demiş Zeynep. Aşk olsun. Ben öyle biri miyim? Evet.
2: Her zamanımızı bir geriye, geriye, geriye, en güzel yerine.

0: Erdoğan canlı yayında sona erdi. Süper
1: FM. Kalp kırıyor her günün akşamı ve bana kalıyor boynunu bükmesi.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: hali hazırda konservatuarda okuyordum.
1: Evet.
0: Bu işi yapmak istiyordum.
1: Hep de böyle bir niyetim vardı. Ne zaman yaparım, ne zaman yaparım ve yaptım yani.
0: Onu demem de keşke yapmasaydım dediğim şeyler var.
1: Evet, keşke yapmasaydım dediğim şeyler oldu.
0: Ne mesela?
1: Ya bir tane şarkımı çok sevmiyorum. Onu yani...
0: Hangisi?
1: Bu kaçış zor şarkımı çok sevmiyorum. Ay bunu çok söyledim ya. Dürüstüm abi en azından. Ne olabilir ki yani? Evet, onu çok
0: sevmiyorsun?
1: Ya o şarkı ben de seçmedim o projeyi bu arada. Hani o seçildi ve bana öyle denk geldi gibi bir şey oldu.
2: Kulis programının tamamını Karnaval App ve karnaval.com'da

0: Reklam.
1: Herkese merhaba. Bugün Karnaval Kulüsü'nde konuğumuz Gizem. Bugüne kadar kariyerinde iyi ki bunu yapmışım ya dediğin şey ne?
2: Aa, hepsi ya.
1: Hayır, bir tane vardı. Bir tane ya, bunu yapmasaydım burada olmazdım ben.
2: Hani ilk stüdyoya gidip herhalde şarkı kaydetmeye karar verdiğim gün mü?
1: O nasıl bir gündü bu arada? Buna nasıl karar verebilirsin?
2: O nasıl bir gündü? Soğuk bir kış günü. Hepimiz hudilerimizi giymiştik ve biraz üşüyorduk stüdyoya.
1: Gerçekten nasıl bir gündü? Nasıl buna karar verebilirsin ki hemen?
2: Hemen karar vermiyorsun tabii ki. Ben zaten

denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.

0: Yeşilay.
1: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası

duran vardıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor, oto
2: ekspertiz. Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 başlıyor.
3: Türkiye'nin en süperi Süper FM'de hafta sonunun müzik keyfi başlıyor. Mikrofon başında ben Bahri Fedai. Süper 20'de bu haftanın 20 şarkısını birlikte geri sayıyoruz. Yeni nesil müziğin dikkat çeken gruplarından Kıraş, enerjisi ve sahne performansıyla kısa sürede adından söz ettirmeyi başardı ve kendi adını taşıyan şarkıları da grubun müzikal kimliğini ortaya koydu. Kıraş, şarkıları Kıraş'la Süper 20'de geri sayımı 20 numaradan açıyor.

De Süper 20 heyecanında ilk adımı attık, Crash'ı geride bırakıp bir basamak çıkıyoruz. Sıradaki şarkı son dönemin en popüler ikilisinden geliyor. Sokak kültürünü ve samimi duyguları bir araya getiren bir çalışma. Blok 3 ve Poison'in ritmik uyumlarıyla dikkat çeken parçaları Çok Güzel Gülüyorsun, Süper 20'de bu hafta 19 numara.

Süper FM'de Süper 20 ile temposu hiç düşmeyen bir hafta sonu yolculuğundayız. Duygusal şarkıları ve kendine özgü yorumuyla son yılların öne çıkan isimlerinden Semi Cenk var sırada. Şarkısı Çıkmaz Bir Sokaksa. Şarkının adı bile taşıdığı duyguyu anlatmaya yetiyor. Modern pop sound'u ve Semi Cenk'in güçlü yorumuyla

Süper FM'de Süper 20 geri sayımında şimdi geleceğin müzik anlayışına doğru bir parantez açıyoruz. Dijital kodların melodiye dönüştüğü, yapay zekanın sınırlarımızı zorladığı Mebrure imzalı şarkı var sırada. Dinlerken insanı farklı bir atmosfere çeken sıra dışı yapısıyla değilim, Süper 20'de bu hafta

Türkiye'nin en süper radyosu Süper FM'de ritmimiz hız kesmeden devam ediyor. Rap sahnesinin dikkat çeken isimlerinden Poizi, tarzını bu kez başımda belalarla ortaya koyuyor. Ritmi, doğrudan anlatımı ve modern rap sounduyla şarkı Poizi'nin son dönem üretimleri arasında öne çıkıyor. Poizi ve Başımda Belalar Süper 20'de 16. sırada mücadelesini sürdü.

Süper 20 şarkılarıyla hafta sonu enerjinize enerji katmaya devam ediyoruz. Sırada kıpır kıpır altyapısı ve insanın içini kıpırdatan vokalleriyle modunuzu anında değiştirecek bir çalışma var. Derya Ulu, dinamik yorumuyla şarkısı Şımarık, Süper 20'de bu hafta 15. basamakta.

0: şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.
1: Süper 20 15 numara. Son.

0: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor.
1: Süper FM'de Süper 20 heyecanında zıt kutupların muazzam çekimine tanıklık edeceğiz. İpeksi bir yorumla yükselen melodi tam ortasında sokakların sert ama samimi kafiyeleriyle birleşiyor. Sibel Can ve APO. Dinleyeni ilk andan itibaren yakalayan şarkıları kıyamam Süper 20'de bu hafta 14 numara.

Güncel müziğin izlerini modern yorumlarla buluşturan Elif Buse Doğan, Yangın Yeri'yle listede yerini koruyor. Duygusu yoğun, yorumu güçlü bu çalışma, onun kendine özgü müzikal çizgisini yansıtan şarkılardan biri oldu ve sizler tarafından da çokça seviliyor. Elif Buse Doğan ve Yangın Yeri Süper 20'de 13. sırada.

0: Bir reklam.
1: Ama dememek için ama sigorta.
0: Bir reklam.
2: Süper FM. Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor.
3: Süper 20'de geri sayım sürerken güçlü yorumuyla son dönemin dikkat çeken isimlerinden Burak Bulut var sırada. Söz müziği kendi imzasını taşıyan Ah Be Manolya, duygusal anlatımı ve modern düzenlemesiyle Burak Bulut'un karakteristik tarzını yansıtıyor. Sözleriyle iç burkan Ah Be Manolya, Süper

Radyosu'nun yeni girişlerinden biriyle devam ediyoruz. Yeni nesil boy band Crush, ilk çalışmalarının ardından Benim Olsana ile müzik yolculuğunu sürdürüyorlar. 7 kişilik grup, enerjik performansı, modern pop sound'u ve genç kuşağa hitap eden tarzıyla dikkat çekiyor. Crush ve Benim Olsana, Süper 20'de 11 numarada yeri

Atmosfere adım atıyoruz. Mabel Matiz, dinleyenin içindeki dans etme isteğini uyandıran zengin aranjesiyle karşımızda. Bu hafta muazzam bir sıçrama yapan Hale İlim,

Süper FM'de Süper 20 heyecanı üst sıralarda devam ediyor. Rap müziğin kendine özgü dili, prodüksiyon anlayışı ve farklı müzikal etkileriyle öne çıkan Ezhel. Bana ne bu sevdalardanla Süper FM'de. Şarkı aşk ve ilişkiler konusunda Ezhel'in kendine has ve ironik anlatımıyla çokça sevildi. Bana ne bu sevdalardan bu hafta bir basamak yukarıda. 9 numara.

haftanın en çok konuşulan şarkılarını çalmaya devam ediyoruz. Zirveye doğru yaklaşırken sahne enerjisi ve güçlü vokaliyle Türk popunun en tanınan isimlerinden Hadise sırayı alıyor. Sahnedeki performansıyla da şarkılarına ayrı bir dinamizm katan Hadise, son şarkısı Ara

0: Türkiye'nin en çok takip edilen müzik geri sayımlarından Süper 20 tüm hızıyla devam ediyor. Kendi şarkılarını yazan, canlı performanslarında biletleri saatler içinde tükenen pop müziğin en güçlü duygusal vokallerinden Tan Taşçı mikrofonda. Sanatçının yine kendi kaleminden çıkan roman ve Balkan ezgilerini kendi pop çizgisiyle buluşturduğu çalışması Gidişat, bu hafta 3 basamak gerileme ile Süper 20'de 6 numarada bizlerle.
1: Ben yanılmam, ben oyalanmam, ben sen...

Efsanevi isimlerinden Ajda Pekkan'ın güçlü yorumuyla buluşturan Manifest İşbirliği, müzik dünyasının farklı kuşaklarını aynı şarkıda bir araya getirdi. Modern prodüksiyonu ve iki farklı müzikal karakterin buluşmasıyla hileli Süper 20'de 5. sırada.

Reklam. Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 devam ediyor. Müziğin en gerçek, en filtresiz halini Süper FM frekanslarında yakalamaya devam ediyorsunuz. Süper 20'de zirveye doğru adım adım yaklaşırken sıra son dönemin en büyük kitlelerini peşinden sürükleyen rap ikonuna geliyor. Dürüst, samimi ve tamamen filtresiz anlatım tarzıyla müzikseverlerin gönlüne taht kuran Blok 3 sahnede. Kayıp Kalp'le bu hafta 4 numara da gücünü koruyor.

Süper Efendi Süper 20'nin zirvesine artık sadece 3 şarkı kaldı. Güçlü vokali ve müzikal çizgisiyle yıllardır Türk popunda yerini koruyan Bora Duran. Geçen hafta listemize attığı taze adımın ardından adeta fırtına gibi esiyor. Şarkısı Döndüm'le tam 6 basamak ilerledi ve Süper 20'de ilk 3'te. 3 numara.

Süper 20'nin favorileri arasında yolculuğumuz sürerken şimdi son dönemin en çok konuşulan yorumlarından biriyle karşı karşıyayız. Blok 3 listemizin üst sıralarını parselleyen kendine has tarzıyla bir kez daha mikrofonda. Zirveyi zorlamaya devam eden ve liderliğin en güçlü adayı olan Sebebi Yar Süper 20'de bu hafta ikinci basamakta.

Süper FM'de geri sayımın zirvesindeyiz. Haftanın liderini birazdan açıklayacağız. Öncesinde Süper 20'de geride kalan şarkılara kısa bir göz atalım.

geldik Süper FM'de haftanın en çok dinlenen, en çok istenen ve zirvenin tek sahibi olan bir numaralı şarkıya. 20 şarkılık geri sayımın sonunda bu haftanın üst basamağında yine Manifest var. Grubun enerjik pop çizgisini 2000'ler ruhuyla buluşturan hareketli ve akılda kalıcı yapısıyla sevilen şarkıları Toz Pembe, Süper 20'nin bu haftada bir numarası. Haftanın en süper 20 şarkısıyla sizlere veda ediyorum. Ben Bahri Feda'yı, eşlik eden herkese teşekkürler. Bir sonraki Süper 20 geri sayımında yine aynı saatte en hit şarkılarla buluşmak üzere. Süper FM'de kalmaya ve hafta sonunun tadını çıkarmaya devam edin. Hoşça

0: Türkiye radyolarının en iyi listesi Süper 20 sona erdi.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Bir reklam.
3: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası...

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Bir reklam. Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
0: Bu pusula en yenileri gösteriyor. Son dönemin en yeni Türkçe şarkıları Apple Music ve Karnaval sunar. Pusula.
2: Yepyeni hafta sonunda yepyeni şarkılarla herkese merhaba. Apple Music ve Karnaval'ın ortak listesi olan Pusula'da yine yeni şarkıları dinlemeye başlıyoruz. Ben Emirhan. Açılışı Süperstar'la yapıyoruz. Bestesi Tamer Gürsoy, aranjörlüğün ise Volga Temöz'ün üstlendiği yeni şarkı. Ajda Pekkan, Şahsen Ben şarkısıyla Pusula başlıyor. Hoş geldiniz.

0: son dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Yepyeni şarkıların buluştuğu Pusula listesi devam ediyor. Sıra geldi şimdi Dedip Biban ve Sıla'ya, yani bir ortak çalışmaya. Acı Bal, Dedip Session şarkısıyla Pusula'da olacaklar. Sözü, bestesi ve aranjörü Mustafa Yavuz'a ait olan yeni şarkı. Dedip Biban ve Sıla, Acı Bal'la şimdi Pusula'da. Müzik.

0: dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Yepyeni şarkıların buluştuğu Pusula listesinde bu hafta çokça ortak çalışma var. Bir ortak şarkı geride bırakırken bir yenisiyle devam ediyoruz. Kimlerden bahsediyorum? Eda Baba ve Cem Adrian. Son Çağrı şarkısıyla Pusula'da olacaklar ama şarkıdan önce bakalım Eda neler söylemiş.
2: Merhabalar, ben Eda Baba. Cem Adrian'la yeni şarkımız Son Çağrı şimdi yayında. Söz ve müziği Hasret Akın'a, aranjesi Mehmet Mutlu'ya ait bu düet şarkı Pusula listesinde. Keyifli dinlemeler.

0: en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Pusula devam ediyor. Şimdi sıra geldi Yiğit Seferoğlu'na. Geçtiğimiz hafta Burcu Güneş'le birlikte şarkı çıkartmışlardı. Şimdi ise Yiğit yeni şarkısı bizlerle. Yiğit Seferoğlu, Ellerimi Tutan Sen Olmazsan'la şimdi Pusula'da.

0: son dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Pusula devam ediyor. Sıra geldi şimdi Mustafa Ceceli ve Ümit Sayın ortak şarkısına. Yıllar önce Ümit Sayın kendisi söylemişti. Şimdi ise Mustafa Ceceli ile birlikte farklı bir versiyonda söylemişler. Mustafa Ceceli ve Ümit Sayın Gönül Yareler içinde şimdi Pusula'da.

0: dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Pusula devam ediyor. Şimdi sıra geldi Ekin Kayatekin'e. Yeni şarkısı Vazgeçtim Pusula'da olacak ama şarkıdan önce bakalım Ekin neler söylemiş.
2: Herkese merhaba, ben Ekin Kayatekin. Yeni teklim Vazgeçtim sizlerle buluşturuyorum. Söz ve müziği bana ait olan şarkımın düzenlemesini de sevgili dostum Erkut Kaymaz ile birlikte yaptık. Mix ve Master da yine ona ait. Vazgeçtim biten bir ilişkinin ardından hala olduğu yerde kalan, yaşananları kabullenemeyen ve yoluna devam edemeyen bir adamın hikayesini anlatıyor. Kendi içindeki aşkın hala soğumadığından emin olan karakterimiz, biraz umutsuz, biraz da tavırlı bir şekilde karşısındakine de bu aşkın gerçekten bitip bitmediğini soruyor. Bu şarkıda melankolik ve karanlık pop sound'unu Türk arabesk melodileriyle sentezlemeye çalıştık. Vazgeçtim biraz hüzünlü, biraz kırgın, biraz arabesk ama her şeye rağmen başı dik bir şarkı. Vazgeçtim şimdi Apple Müzik'te Pusula listesinde sizlerle. Keyifli dinlemeler.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor, oto
2: ekspertiz. Son dönemin en yeni Türkçe şarkılarıyla Pusula devam ediyor.
3: Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Pusula devam ediyor. Şimdi sırada Sinan Akçıl, Sevgim Yılmaz ve Büken şarkısı var. Yeni şarkıları bir dakika dur, şimdi Pusula'da. Sen...

0: dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Pusula devam ediyor. Pusula'yı hafta boyunca Apple Müzik Pusula listesinden dinleyebilir, paylaşabilirsiniz. Sıra geldi Deep Rice ve Cem Plevneli şarkısına. Keşkelerin olabilirim, şimdi Pusula'da.

0: bir reklam. Ama dememek için ama sigorta. Bir reklam.
1: Son dönemin en yeni Türkçe şarkılarıyla Pusula devam ediyor.
2: Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Pusula'da sıra geldi Ahmet Hatipoğlu'na. Kendisini Mavi Gri ekibinden de tanıyoruz. Şimdi ise Ahmet solo şarkısını çıkarttı. Ahmet Hatipoğlu bu aşkın girdabında şimdi Pusula'da.

0: yoğun dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Pusula devam ediyor. Sıra geldi Dilara Bural'a. Yeni şarkısı Hep Palavra Pusula'da olacak ama şarkıdan önce bakalım Dilara neler söylemiş.
2: Herkese merhaba, ben Dilara Bural. İlk şarkım Hep Palavra şimdi yayında. Aslında şarkının ana konusu hayatımıza sürekli git gel yaparak kafamızı karıştıran insanlara tahammülümüzün kalmayışıyla alakalı. Şarkının sözü ve bestesi bana ait. Şarkının aranjesini Arem Arman yaptı ve klibimizi de Mert'ten çekti. Umarım çok çok seversiniz. Şimdiden herkese iyi dinlemeler.

0: Son dönemin en yeni
1: Maksimum Genç Fon TR'de.
2: Bu banka benim.
0: Son dönemin en yeni Türkçe şarkılarıyla Pusula devam ediyor.
3: Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Pusula'da sıra geldi Doğukan Sarıtaş'a. Kendisini çokça sanatçının şarkılarından söz müzikte karşımıza çıkıyor ama şimdi ise kendi söylemiş. Doğukan Sarıtaş, Türkan şarkısıyla

0: Tabii şapkına böyle acemice laflar yakışmıyor.
1: Son dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
2: Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Pusula devam ediyor. Şimdi sırada Tan, Taşçı ve Baha var. Yıllar önce Baha kendisi söylemişti. Şimdi ise Tan'la birlikte söylemişler. Tan, Taşçı ve Baha düeti Kutup'ta Yaz gibi, şimdi Pusula'da. Bir gün

0: dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Pusula devam ediyor. Yavaş yavaş da Pusula'nın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Son 3 şarkı kaldı. Onlardan bir tanesi Didem Buğday'dan geliyor. Yeni şarkısı Zıka Pusula'da olacak ama şarkıdan önce bakalım Didem neler söylemiş.
2: Herkese merhabalar, ben Didem Buğday. Yeni şarkım Iska şimdi yayında. Bu şarkının söz, beste ve aranjesi Kaan Kam'a ait. Aynı zamanda aranjede Nurettin Çolak var, mix mastering'de Utku Ünsal var. Bu şarkıyı 1,5 sene önce Kaan Kam, yani benim canım dostum, yol arkadaşım, bana bir kahve kapağına bunun sözlerini yazarak attı. Ve biz bu şarkı için çok emek verdik, çok hayal ettik. Ve finalde bu şarkının çıkması demek aslında bizim hayallerimizin gerçekleşmesi demek. Ve hayallerimiz çok güzel bir kliple taçlanarak gerçekleşti. O yüzden çok mutluyum. Klipte çok güzel destekçilerim vardı. Yönetmenimiz Kayra Sercan Çanakçı, klipteki destekçilerim, canlarım Damla Tuna, Berkay Akdemir, Emre Can Yuva. Onlar olmasa bu kadar güzel bir klip çıkmazdı. Dolayısıyla bu şarkı aslında bir araya gelen, kalpleri bir atan, güzel ilişkileri olan insanların ürettiği ortak bir üretim. Bazen birlikte arkadaşlarınızla, sevgilinizle, güzel ilişkilerinizle yaptığınız işler en iyi prodüksiyondan bile kuvvetli, güçlü olabiliyor. O yüzden bu şarkı benim için çok anlamlı. Şarkımı Apple Müzik ve Pusula listesinden de dinleyebilirsiniz. Bir hafta boyunca ben Didem Buğday, yeni şarkım Iska yayında. Keyif.

0: dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Pusula devam ediyor. Şimdi sıra geldi Yılmaz Taner'e. Sözü bestesi Murat Sağır, aranjörün ise İlker Bayraktar'ın üstlendiği yeni şarkısı. Yılmaz Taner, Yollarla, şimdi Pusula'da.

0: dönemin en yeni Türkçe şarkıları Pusula.
1: Yepyeni hafta sonunda yepyeni şarkıların buluştuğu Pusula listesinin artık sonuna geldik. Ben Emirhan, sizlere Mert Nadir şarkısıyla veda ediyorum. Sözü, bestesi ve aranjörlüğü kendisine ait olan yeni şarkısı. Mert Nadir, inandım bana şarkısıyla Pusula'da olacak. Yeni haftada yeni şarkılarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası

0: maksimumgenç.com.tr'de.
1: Bu banka benim.
2: Süper reklam.
3: Bir reklam.
4: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası
5: Oto Rapor Oto Ekspertiz.

0: Reklam. Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası

0: Orkestra arkadaşlarım için de alkış.
1: Reklam.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası

0: Reklam. Süper FM. Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası Oto.

kocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.